sildim yazılanı. Yeni düşlerin vakti şimdi. Kafa yordum biraz, boş verdim hiçliğimi. Biraz süzünlü bir haldeyim şimdi. Sorgulamadım acı çeken

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla. Kalsın hak yolunda batsın. Geride

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel sağlık raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you add that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 7 Ağustos Cuma sabahında 7'yi 5 dakika geçiyor saatler. Duyuyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Sabahın bu saatinde Trakya'nın dört bir tarafında yollarda bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize günaydın. Mesaiye benim gibi erken başlamış olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Sabah haberleri başladı, ona kadar beraberiz. Bakalım hafta sonu mahmurluğu böyle yavaş yavaş üzerimize çökmeye başlamışken, hafta sonu planları hız kazanmışken gündemde hangi haberler öne çıkıyor? Saat 10'a kadar beraberiz. Günaydın Trakya.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

hava durumuna baktığımız zaman parçalı ve az bulutlu bir güne uyandığımızı görüyoruz. İstanbul'un batı kesimleri ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri yerel olmak üzere bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarına baktığımız zaman Trakya'da 34-35 derece dolaylarında değişecek. Nem var, nem diye cümleler bugün de duymamız pek mümkün görünüyor.

0: Küpe FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu Bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel Sağlık Raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı. Ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Şüphe FM'den günaydın herkese. Son günlerde Manifest grubunun başarısından sonra kız gruplarının yanında erkek grupları da çoğaldı. Crash onlardan bir tanesi, pek popüler. Yedi delikanlı dans ederek şarkı söylüyorlar. Yeni saatimizi onlarla açtık. Manifest ve Ajda Pekkan'ın ortak çalışmasıyla devam ediyoruz. Cuma güzel geçsin umuyorum. Hafta sonu planları yapılırken parçalı ve az bulutlu bir güne uyandığımızı söyleyelim. Sabah saatlerinde İstanbul'un batı kesimleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün nem oranı yüksek olacak. Trakya'da sıcaklıklar 34-35 derece dolaylı.

0: BFM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Denk geldi mi bilmem, sosyal medyada Salah çılgınlığı imzayı attı. Stadyumda binlerce Trabzonsporlu taraftarın önünde Muhammed Salah resmen Trabzonspor'la imzayı attı. Tabii bu arada farklı farklı haberler de sosyal medyada öne çıkıyor. Bir reklam çekimi için işte gittikleri yerde belediye başkanı, Mısır çok sıcak, orada küresel ısınmadan dolayı susuzluk var, buralarda öyle dert yok, buradan size bir arsa verelim teklifini

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız Sigorta Saati'ni arayın. Sigorta Saati 0532 681 1159.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Trakya'nın dört bir tarafında festivaller devam ediyor. Bu akşam da Marmara Ereğlisi'nde şahane bir konser var. Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Marmara Ereğlisi Geleneksel Karpuz Festivali'nde Mahsun Kırmızıgül sahneye çıkacak. Marmara Ereğlisi'nin belediyesinin eğer sosyal medya hesaplarını takip ederseniz nerelerden servisler kalkacağını da göreceksiniz. Yarınsa yine bu festival kapsamında Derya Ulu sahne alacak. Bu arada biz de saat 9 çeyrek civarlarında geçtiğimiz günlerde Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurt'u yayınımızda konuk etmiştik. Festivale davet etmişti dinleyicilerimizi ve hemşehrilerimizi. O yayının kaydını bir kez daha sizlere dinleteceğiz saat 9 çeyrekte.

0: FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

0: Tam beş karış.
1: Bir daha hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter canlı yayınımıza katılmıştı. Onur Başkan, Marmara Ereğlisi'nde bu akşam başlayacak olan 3. Karpuz Festivali ile ilgili hem bilgiler vermiş hem de davet etmişti. Bu akşam başlıyor Mahsun Kırmızıgül konseriyle, yarın da Derya Ulu konseri olacak ama başka birçok etkinlik de gün boyunca Marmara Ereğlisi'nde sizleri bekliyor olacak. Biraz sonra Onur Başkan'la geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz canlı yayının band kaydını bir kez daha sizlere dinleteceğiz dinleyemeyenler.

0: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında. Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
2: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Şimdi sabah haberlerinde daha önce duyurduğumuz gibi bir konuğumuz var. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter. Başkanım günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın, merhaba tüm yurttaşlarımıza, tüm Trakya'ya selam olsun.
8: Başkanım tabii bir ilçenin belediye başkanlığını yapmak çok zor ve yoğun bir mesai gerektiriyor ama Marmara Ereğlisi gibi özel bir konumda olan bir yerin belediye başkanlığını yapmak özellikle yaz aylarında daha sanki bir efor gerektiriyor. Çünkü kış nüfusundan daha yoğun bir nüfus var. Onun yanı sıra günlük olarak da orayı ziyaret eden, vakit geçiren, denize giren günlük ziyaretçi sayısı da var. Dolayısıyla yaz aylarında sizin işleriniz sanırım biraz daha yoğun değil mi?
9: Tabii şöyle, biliyorsunuz bizim ilçemiz 40 kilometre yaklaşık sahili olan, denize sahili olan yazlık bir ilçe. Bizim normalde İkametli sayımız 35 binlerdeyken yazın bu sayı 700 binlere, 800 binlere, pazar günü birlik gelenlerle 1 milyonlara ulaşılıyor. Biz de hep söylemiştik. Marmara Ereğlisi denize kıyısı olan çok şık bir tatil kasabası, tatil ilçesi. Bundan ilgili ilçemizi bol bol festivallere, gençlerimizi, kadınlarımızı mutlu eden, motive eden hizmetleri yapacağımızı söylemiştik. Bu hafta da biliyorsunuz Cuma günü Karpuz Festivalimiz başlıyor. Karpuz bizim Marmara Ereğlimizin karpuzu meşhurdur. Herkese de Marmara Eresi karpuzunu tatmaya bekliyoruz. 7 Ağustos Cuma günü Mansun Kırmızıgül konseriyle saat 20'de Marmara Ereğlisi sahilimizde alışılagelmişin dışında denizin üstünde bir sahneyle, enteresan şovlarla festivalimizi açacağız. Cumartesi günü 8'inde, yani Mahsun Bey 7'sinde, Cumartesi günü de 8'inde Deryaoğlu konseri var. Bizim festivalimizde tabii sadece böyle konserler akşamdan akşama değil, Cumartesi günü özellikle Kaptan Demir Bilek Dragon Bot geçişimiz var. Biz denizi de gençlere spora teşvik mahiyetli bot gösterisimiz olacak.
8: Evet.
9: Turnuvalarımız olacak. Plaj voleybolu, plaj futbolu, sokak basketbol turnuvası böyle iki gün boyunca full aktivitelerin olacağı, yaklaşık 200 bin insanımızı davet edeceğimiz gibi görünüyor ki konserlerde bu sayı artar. Marmara Ereğlisi'nde daha evvel bir emsali olmamış bir etkinliğe hazırlanıyoruz.
8: Evet başkanım, geçen sene yaptığınız ikinci kez yapmıştınız Karpuz Festivali'ni, orada da biz izlemek amacıyla ve tabii ki işimizi bitirdikten sonra eğlenmek amacıyla oradaydık. Orada da mesela daha önce hiçbir festivalde görmediğim gösteriler vardı. Denizin üzerinde yapılan bir şey board deniyor.
9: Adı. Evet, skateboardlar vardı.
8: Onlar vardı, ışık gösterileri vesaire. Dolayısıyla aslında bu sözü, sizin söylediğiniz şey orayı, festivali izlemeye gelecek olan vatandaşlar için değişik, ilginç ve şahane bir görsel şölenin beklediğini ben şimdiden tahmin ediyorum. Geçen seneyi aklıma getirerek. Peki şimdi Marmara Ereğlisi Karpuz önemli dediniz. Karpuz Festivali'nin çıkış hikayesi nedir? Bu festival ilçe için neyi temsil ediyor başkanım?
9: Bu festival ilçemizdeki yerel üreticilerin, ilçemizdeki çiftçilerimizin her alın terine, toprağa düşen her alın terine çıkan karpuzların, kavunların yüzü suyu hürmetine, hem geçmişimizi analım, hem çiftçilerimizi motive edelim, hem ilçemizi tanıtalım diyerekten Karpuz Festivalimiz bizim geçmiş tarihlerde de oluyordu ama bu kadar görkemli değildi. Şimdi biz tabii halkımızın da önerilerini aldık seçildiğimiz zaman festivalin adı ne olsun diye ve karpuz doğruydu çünkü yerli çiftçilerimizin, abilerimizin, ablalarımızın alın teriydi bunlar ve buradan da bizi dinleyen tüm Marmara Ereğlisi'ndeki, Yeni Çiftlik'teki, Sultanköy'deki çiftçilerimize selam göndermek istiyor.
8: Peki başkanım, şimdi tabii festival dediğimiz zaman sadece bir eğlence olarak algılamamamız gerekiyor. Aynı zamanda kültürel ve sizin söylediğiniz gibi ekonomik bir yatırım olarak da değerlendirilmesi gerekiyor festivallerin. Marmara Ereğlisi'nde Karpuz Festivali gerçekten de bu anlamda bir katkı sağlıyor mu? Mesela ziyaretçiler oradan giderken karpuz alıyorlar.
9: %100. Üreticilerimizin yüzü gülüyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. Çünkü işte az evvel de söyledim. 35 bin kişilik bir ilçeye 200 bin kişinin her gün, 2 gün üst üste yaklaşık 350-400 bin kişinin ziyaret edeceğini öngörüyoruz. Ve buradan da esnafımıza bir duyuru, bizi dinleyenlere lütfen o 2 gün, 3 gün boyunca, cuma, cumartesi, pazar günü reyonlardaki mal adedini arttıralım. Çünkü hepsi tükenecek, hepsi bitecek.
8: Evet, şimdi sizin bu söylediğiniz cümleden aslında şu sonuca varıyorum. Festival süresince sadece ilçeye eğlenmek için gelmeyecekler. Esnaf açısından, turizm açısından, belki konaklama açısından da ilçeye katkısı olacak, olacak bir organizasyon diyebiliriz. Peki bu yılki festival programı da az önce siz özetlediğiniz gibi konserlerden turnuvalara, çocuk etkinliklerinden gösterilere, sonra gece

0: hakkının da eşit olarak ulaşabildikleri organizasyonlar olur.
1: Kesinlikle. Çünkü bizim halkımız Marmara'lılar her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorlar. Hiç merak etmesinler. Biz biliyorsunuz ben Trakya'nın yaşı en genç belediye başkanıyım. Bizi bu makamlara, mevkilere oturmamızı vesile olan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, bana oy veren, hiçbir parti farkı gözetmeksizin seçimden sonra eşit hizmet ediyoruz. Ve diyoruz ki Marmara Ereğliler her şeyin en güzelini hak ediyor. Ben de size ne söz verdiysem onu yapmaya çalışıyorum. Bu esnada da burada şimdi sizin gibi çok ciddi, saygın bir kuruluşta canlı yayındayız. Burada bizim dönemimizde hızlanan Perintos Amfitiyatrosu var. Antik kenti var. Perintos Antik Kenti bizim hemen Marmara Ereğlisi'ndeki sosyal tesis kazandırdı. Biliyorsunuz Fener'de, evet. Fransız Fener'indeki sosyal tesisten kazının seyrini görebilirsiniz. Bu kazı inşallah çok yakın bir zamanda gün yüzüne çıkacak ve Efesus Antik Kenti neyse, Didim neyse, Efes neyse, Perintos da onlardan daha iyisi olacak. Çünkü Perintos Amfitiyatrosu Türkiye'deki ilk denizin içinde, denizin üstündeki bir tiyatro, yüz ölçümü olarak daha büyük ve tarih olarak daha eski. Herakles'in, Septimus Safirus'un başkentliği yaptığı bir yer Marmara Ereğlisi. Zaten biliyorsunuz Ereğli'de Heraklia, Ereğli öyle günümüze geliyor. Heraklia'dan Ereğli'ye dönüyor isim. Ve bu hem bizim Marmara Ereğlimiz Tekirdağ'da, hem Araklı'da, o da Heraklia, Araklı, Trabzon'da, hem Konya'da ve hem Zonguldak'ta Ereğli var. Bunların, bu şehirlerin, bu kentlerin tamamı antik kent şehridir. Biz hem mirasımıza sahip çıkıyoruz, hem geleceğimizdeki, önümüzdeki yıllara, gençlere ve kadınlara doğru bir Marmara Ereğlisi bırakmanın heyecanını ve çalışmasını yapıyoruz.
0: Evet. Tabii çalışma dediğiniz zaman az önce sözlerimin başında söylediğim gibi şimdi rutin olarak belediyenin yaptığı çalışmalar var ama bir de yaz aylarında özellikle nüfusun arttıktan sonra yapmak zorunda olduğunuz çalışmalar var.
1: Sormayın.
0: Şimdi size belediyelere ayrılan bütçe sabit, nasıl diyeyim, orada sürekli oturan vatandaşların sayısına göre, o nüfusa göre ayrılan bir bütçe. Ama az önce söylediğiniz gibi yaz aylarında 1 milyona kadar çıkıyor bu nüfus. Dolayısıyla aslında bu organizasyon yaz kış bütün bir yıl boyunca sürdürmek de bu anlamda çeşitli zorlukları beraberinde getiriyor. Perintos'tan söz ettiniz, sadece ülkemiz için, bölgemiz için değil, dünya için de çok önemli bir kültür
1: öyle.
0: Mirası.
1: Biliyorsunuz bu sene de Cumhurbaşkanlığı Kültür Mirası Ansiklopedisi'nde yer aldı. Bu
0: evet,
1: çok kıymetli.
0: Çok kıymetli. Dediğim gibi sadece bölge için, ülke için değil, dünya için de önemli bir kültür mirası. Şimdi tabii şunu, aslında konuyu şuraya getirmeye çalışıyorum. Bu çalışmaları yaparken bir organizasyon gerekiyor. Bu organizasyonda da mesela özellikle festival gibi kısa süre içerisinde daha yoğun nüfusun geldiği zamanlarda güvenlik, ulaşım, temizlik, çevre düzeni gibi konular biraz daha ön plana çıkıyor.
1: Tabii.
0: Bu konularla ilgili vatandaşların rahat bir festival geçirmesi için ne tür hazırlıklar yaptınız?
1: Şöyle, Allah gerek etmesin, o gün tabii sayı çok artacağı için beldemizde, ilçemizde çok ciddi anlamda bir sağlıkçı olacak. Yaklaşık sayısı 5-6 civarında belediyemizin dışından anlaştığımız ambulans firmaları, doktorlarımız olacak. Ondan sonra Emniyet Müdürlüğümüzle sürekli temas halindeyiz. Emniyetimizin çok güzel bir hazırlığı var. O gün inşallah bir kazasız, belasız, en ufak bir kimsenin burnu bile kanamadan, herkesin göbek atarak, alay çekerek alanlardan uzaklaşması için Emniyet Müdürlüğümüzle temas halindeyiz. Allah'ım emniyetimizi, polisimizi, askerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar da elimizden geleni, her şeyi yapıyorlar. Sağ olsunlar. Harici olarak Zabıta Müdürlüğümüzün çok ciddi hazırlığı var. Ayrıca olarak ben kendim, biliyorsunuz, normal sivil yaşamımda bu işlere bakardım. Eylem, etkinlik, konser, ondan sonra eğlence. Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz bir branş. Tabii benim yurttaşlarımdan tek test

0: Geldim. O gün için tek beklentim lütfen çöpler konusu var. Bu çok kıymetli. Biz biliyorsunuz her cumartesi pazardan sonra her pazartesi günü, her pazar akşamı temizlikte çalışan bizim emekçi kardeşlerimiz, çöpçü emekçi kardeşlerimiz isyan etme noktasına geliyorlar. İnanın çöplerden koltuk, çöplerden işte böyle hiç görmediğimiz halı, televizyon, kapı. Mesela kapıyı adam yere atıyor yani. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Harici olarak bir aksilik olacağını sanmıyoruz. Belediyemiz bu eylem etkinlik için yaklaşık 3 aydır çok ciddi bir çalışması var. O gün de tabii şunu da söyleyeyim. Sunucumuz da bizim Özlem Yıldız.
1: Evet.
0: O da biliyorsunuz bu sunuculuk camiasında mankenlikten gelen ama çok düzgün bir arkadaşımız. Özlem Yıldız da bizde olacak. Sunumlar onda olacak. Biraz Perintos'u anlatacağız insanlara evet. O gün. Marmara Ereğlisi'nin daha fazla gelişmesi için, kalkınması için çiftçilerle, köylüyle, gençlerle, kadınlarla nasıl daha çok üretebiliriz ona bakacağız. 35 bin olan nüfusumuz ki yaşayan sayımız 300 bin olmasına rağmen ikamet sayımızı 35 binlerden 100 bin üstüne nasıl çıkaracağız ona bakacağız. Çünkü az evvel dediniz nüfusa dayalı ödenek alındığı için çok az ödenek alıyoruz ve biz sadece aldığımız ödenek belediye personelinin maaşının yarısına gidiyor. Onun dışında hizmet yapıyoruz. Onun dışında gençliğe, kadına, spora önem veriyoruz. Mesela Marmara Ereğli Belediye Spor Kulübümüz var. Biz geldiğimiz zaman iş başına kapalıydı. Kulübü açtık. Kulüpte birçok branş var ama futbola ağırlık verdik. 2 sene üst üste şampiyon oldu kulübümüz.
1: Evet.
0: Ve bu sene bölgesel amatör bala çıktı. Bu çok kıymetli. Çünkü bizim Marmara Ereğlisi'nde gençlerin ilk defa belki maç izlediği bir sezondu ve bütün maçlarımız da karnaval havasında geçti. Maçı bir görseniz. Yemek ikramları,
1: görmez
0: müzikler, miyim? Sanatçılar.
1: Vallahi görmez miyim? Çok özür dilerim. Hemen bu arada araya gireceğim. Sizin hesabınızdan ve belediyenin Instagram hesabından takip ediyorum. Bu vesileyle de hatırlatalım değerli dinleyicilerimize Marmara Ereğlisi Belediyesi'ni ve Başkanımız Onur Bozkurt'ı Instagram'dan takip ederseniz haberdar oluyorsunuz orada. Hakikaten sizin söylediğiniz gibi karnaval havasında geçiyor o şeyler. Bir taraftan da bu gençlere tabii bir anlamda motivasyon oluyor, örnek
0: ya,
1: oluyor.
0: Tabii ki de oluyor. Çünkü biz sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seven anlayıştan geliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk anlayışından geliyoruz. Bizim her şeyimiz gençler için, çocuklar için. Mesela kendi dönemimizde tamamladığımız, yaptığımız 15'in üstünde tematik park var. Yani inanın Kadıköy'de yok. Mevkidaş arkadaşlarım, çok büyük ilçelerdeki belediye başkanı arkadaşlarım beni o dönemlerde arıyorlardı. Ya bunu nasıl yaptınız? Bu bütçelere dedim ki ya her şey çocuklar için, her şey kadınlar için. Bizim kazandığımız zaman Marmara Ereğlisi'nde park dahil çok azdı, yok evet. Gibi bir şeydi. Hiçbir şey yoktu. Hala da istediğimiz noktada değil. Belediyeyi kurumsal anlayışa getirdik. Asfalt çalışması yapıyoruz. Konserlerimiz, sporumuz, yaz kurslarımız, yani her yaz yaklaşık 600 tane çocuğumuza ücretsiz spor yaptırıyoruz. Her sene 300 civarı evladımıza kreşlerde ücretsiz ders veriyoruz ki dönemimizde kreşimiz bizim yokken bugün çok şükür 3 tane var. Dolayısıyla kurumsallaşma yolunda giden bir belediye, tek hedefimiz buradan istirham ediyorum yazlıkçı nüfusu diye adledilen arkadaşlar, Allah rızası için ikametgahınızı aldırın. İkametgahınızı Marmara Ereğlisi'ne aldırdığınız zaman hizmet daha hızlanacak, hizmet daha güzelleşecek. Bugün şikayet ettiğiniz konuların çoğundan edemeyeceksiniz. Bir de tabii hem deniz kenarı hem bölgemizde çok fazla dere ve akarsu var. Göl var. Dolayısıyla sinekle böcekle bir mücadele dönemindeyiz.
1: Evet.
0: Yaklaşık 3 senede 3 sene öncekiyle bugün arasında %400 başarılı olduk ve hedefimiz seneye daha fazla, öbür sene daha fazla, 5 sene içinde komple bitirmek olacak. Bundan da ilgili tabii şikayet alıyoruz. Hem siz de Silivri'de aynısını yaşıyorsunuz.
1: Yaşıyoruz. Tabii biraz şey de olmak gerekiyor galiba Sayın Başkan. Hep böyle karşı taraftan, yetkililerden talep etmek, beklemek doğru değil. Biraz biz de bir katkıda bulunmalıyız. Nasıl katkıda bulunmalıyız? Şimdi bu bir sorunsa, bununla ilgili sizler, yerel yöneticiler mücadele ediyorsunuz ama biz de mesela o çöplerimizi ayrıştırsak, o çöpleri olması gerektiği gibi çöp konteynerlarına bıraksak, keşke, bu bile katkıda bulunacak. Daha ya kaliteli bizi, yaşamamız
0: bizi
1: için.
0: Bizi en çok insan gücünde yoran temizlikteki arkadaşlarımı anlatıyorlar.
1: Evet.
0: Bu çekirdek yiyoruz, çekirdek. Çekirdek.
1: Milli sporumuz.
0: Milli spor olsun, biz de yiyoruz ama çöplüğe atıyoruz yani, veya işte o anda bir şeye toplayıp tabii, öyle. Onları tabii serpiştirince parkta, bahçede, çimden onları çıkarmak bir hayli zor oluyor. İstirham ediyoruz. Çekirdek, şişe, su şişesi, ne bileyim mangal, işte böyle abidik gubidik koltuk, kapı. Ya kapı çıkar
1: kapının
0: mı?
1: Kapının ne işi var?
0: Yere
1: klozet atıyorlar.
0: Çok acayip. Yani ama canları sağ olsun, herkesin başımız üstünde yeri var. El birliğiyle Marmara Ereğlisi'ni biliyorsunuz. Marmara Ereğlisi bizim Silivri sınırında, İstanbul sınırında. El birliğiyle Marmara Ereğlisi'ni köyden kasabaya, kasabadan kente, kentten metropole hep beraber halk ve belediye, halkın belediyesinde şehirleşme yolunda emin adımlarla gidiyor.
1: Başkanım, az önce bugüne kadar sizi şeyde de seçim döneminde aday olduğunuz zaman da, biz misafir ettiğimiz zaman hayallerinizi, projelerinizi anlatmıştınız. Az önce de heyecanla anlatmanız tabii etkiliyor dinleyenleri ve beni de. Birçok insan için, özellikle kadınlar için, özellikle çocuklar için özel projeler yaptığınızdan söz ettiniz. Benim merak ettiğim şey şu: mesela bu festivale hazırlanırken konserde kimlerin çıkacağına nasıl karar veriyorsunuz? Mesela gençlerden bu konuyla ilgili fikir alıyor musunuz?
0: Tabii, bir kamuoyu araştırması yapıyoruz. Biz şuna dikkat ediyoruz. Bizim genelde Karpuz Festivalimiz 2 gün. Ben öyle yapıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü senede bir tane ciddi anlamda konserlerimiz oluyor. Esasında 3-4 tane ayrı festivalimiz oluyor. Geçen sene hiç yapmadık. Tam yapacağımız gün aksilikler oldu. Bir tanesinde deprem oldu, biliyorsun.
1: Evet.
0: Bir tanesinde işte başka bir şey hatırlayamıyorum. Toplumsal bir refleks oldu. Yapmadık falan. Şimdi bizim normalde 3-4 tane senede var. Bu Karpuz Festivali'ni 2 gün yapıyoruz. Bir tane toplumun her kesiminden saygı görmüş. Geçen sene de hatırlarsanız, kulağı çınlasın, buradan da bin selam olsun, Cengiz Baba, Sayın Cengiz Kurtoğlu abimiz vardı. O da biliyorsunuz Silivri'de.
1: Tabii.
0: Albayrak sitesinde, Gümüşkumsal sitesinden bizim
1: hemşerimiz oldu artık.
0: Abimiz, aynen öyle. Cengiz abiyi mesela getirmiştik. Ondan sonraki günde Betül Demir olması lazım.
1: Betül
0: Onu da
1: Demir.
0: İlçemizde ikamet eden genç kızlar istemişti. Şimdi gene bu sene buna yakın Mahsun. Mahsun biliyorsunuz yani hepimizin çocukluğunda dinlediğimiz, hani hatta bir meşhur replik vardır. Annesi yaşıyorsa elinden öperim. Lo lo Mahsun derdi mesela.
1: Tabii.
0: Mahsun Kırmızıgül, arkasından Derya Oğlu. Mahsun'u büyüklerimizden aldık ismi. Dedik ki kimi görmek istiyorsunuz?
1: Evet.
0: Yani İbrahim Tatlıses diyen de oldu ama Allah sağlık versin, İbrahim abi biliyorsunuz hasta. Mahsun dediler. Mahsun Bey'le anlaştık. O da bizi kırmadı. Dışarıya dediği fiyatın epey bir azına kırdı. Şimdi bir de tabii insanlarda şu algı var kıymetli beyefendicim. Ya işte Marmara Ereğlisi bu parayı nasıl buluyor falan. Marmara Ereğlisi'nde her belediyede bütçe oluyor, yıllık bütçe. Ve bu yıllık bütçenin içinde var esasında yani. Dolayısıyla biz bunu düşünüyoruz. Ya nasıl düşünmeyelim? 40 kilometre sahili olan, genç nüfusunun oran anlamında %70 olduğu bir kentte, yazlık bir kasabada festival neden yapılmaz, neden olmaz? Biz şimdi bunu yapıyoruz. belli kesimlerden ama çok az. Böyle binde bir. Yani onlar artık beni eleştirmek için Onur Bozkurt'un iki gözü var ama siz görmüyorsunuz. Yüzünde 8 gözü var diyenler artık. Böyle eleştirirler. Biz bu paralar helali hoş olsun vatandaşımızın huzuru için, güveni için, mutluluğu için harcanıyor. Aslında çok cüzi bir fiyata kırmadı. Sonra genç kızlarımıza, çocuklarımıza sorduk. Derya Ulu dediler. O da çok meşhurmuş. Ben bilmiyordum meğerse. Siz tabii çok kıdemli, deneyimli bir radyocusunuz. Sanırım bu iki isim en fazla dinleniyor alan, beğeniyor alanlardan.
1: Valla günde hani biz müzik tarzı olarak Küpe FM, Mahsun Kırmızıgül çalamıyoruz ama Derya Ulu hani hem biz hem dinleyicilerden gelen istek, günlük rotasyon içerisinde kaç kere çaldığımızı söylesem.
0: Çok meşhur şarkıları varmış. Ben de bu süreçte öğrendim. Özlem Yıldız'ı da sunucu kırmadı bize Özlem Hanım. Yani böyle bir Şampiyonlar Ligi kadrosu bu sene Marmara Ereli'sinde.
1: Katılıyorum. Keşke
0: çıtayı tabii
1: olsa.
0: Çok yükselttik. Seneye bakalım nasıl yapacağız bu işte.
1: Zor işiniz ama eminim ki başaracaksınız. Keşke Silivri'de de bu yıl iptal olmasaydı festivaller. Ve şu kadarcığını söylemeyi kendimde Silivri'de yaşayan bir vatandaş olarak hak buluyorum. Keşke iptal gerekçesini öğrenebilseydik neden iptal oldu diye. Çünkü burada yaşayan insanlar olarak bizim de bu tür eğlencelere ulaşma hakkımız var.
0: Bir sebebi vardır tabii ama,
1: vardır ama
0: Silivri
1: keşke
0: çok yakın Ereğli'ye. Herkesi bekliyorum.
1: O zaman yayının sonunda bu davetle kapatalım. Son olarak mikrofonlarımız aracılığıyla hem Marmara Ereğli'si halkına hem çevre il ve ilçelerde yaşayan dinleyicilerimize festival için nasıl bir davet edersiniz?
0: Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir davette. Kendini iyi hissetmeyen, bu günlerde ülkemizde, dünyamızda olan bütün negatif enerjileri bir kenara bırakın. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu, akrabanızı alın. İki gün hiçbir şey düşünmeyin. Denizin eşsiz görüntüsüyle, manzarasıyla ailelerinizi alın ve bizlerle beraber halaylarımızda, türkülerimizde, şarkılarımızda coşmaya gelin. 7'si ve 8'i Cuma ve Cumartesi günü akşam saat 19'da Marmara Ereğlisi sahilinde sizleri ağırlamaktan sonsuz teşekkür edeceğiz. Mutlu olacağız. Edirne'den, Kırklareli'den, Çanakkale'den, Bursa'dan, İstanbul'dan birçok gelen arkadaşımız var. Herkes de başımızın tacı. Ben bu esnada Küpe FM, meşhur Küpe FM, ilçemize çok yakın Silivri'mizin göz bebeği. Ben ulusal basın diyorum Küpe FM'e çünkü ben doğma büyüme olan bir şey. Ben de biliyorsunuz Çantaköylü, Gümüşyakalı bir ailenin, Sultanköylü bir ailenin çocuğuyum. Hep vardı. Küpe FM'de bizim çocukluğumuzun radyosu. Bize zaman ayırdılar, canlı yayını aldılar. Dinleyenlerimiz de sabırla dinledi. Belki kafalarını şişirdik. Belki trafikte giderken ah Onur bizim evlat çıktı diyen veya beni sevmeyenler ah bu nereden çıktı karşımıza diyenlere de sonsuz teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi haftalar diliyorum.
1: Sayın Başkan biz teşekkür ediyoruz. Yayınımıza geldiniz, katıldınız, vakit ayırdınız. Değerli dinleyiciler, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter yayınımızdaydı. Teşekkürlerimizle başkanımızı uğurladık. Biz orada olacağız ekip olarak. Festivali izleyeceğiz, eğleneceğiz. Aynı zamanda da çalışacağız. Siz de orada olursanız eminim ki güzel vakit geçireceksiniz. Yayın bitiyor bugün ama yarın sabah 7'de yeniden buluşacağız. Buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Küpe FM reklam.
3: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
9: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
11: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel sağlık raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı. Ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 35 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmesi öngörülüyor. İran'ın Keşme Adası yakınlarındaki patlamalar sonrası saldırı başlatması petrol ve altını alevlendirdi. Ons altın 4200 doların üzerinde tutunurken gram altın 6546 lira seviyesini test etti. Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangın ekiplerin 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
2: Spor.
3: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'la 2032 yılına kadar sözleşme yeniledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 70 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10664 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar, günün, haftanın ve yazın en güzel sabahlarından kucak dolusu sevgiler. Takvimler 7 Ağustos Cuma'yı gösteriyor. Evet, o beklenen an geldi, hafta sonu kapıda. Yola açık olanların, çayını kahvesini kapıp yola koyulanların, az kaldı akşam olsun da tatil başlasın diyenlerin frekansı. Küpe FM'e hepiniz hoş geldiniz. Kosova'da düzenlenen ve dünyanın önemli müzik etkinlikleri arasında gösterilen Sunny Hill Festivali'nde dünya yıldız Katy Perry'den önce sahneye çıkarak ilk global festival performansını gerçekleştiren, Dua Lipa'nın performanslarını locadan takip ettiği ve sahnesini cep telefonuyla kayda aldığı Türkiye'nin müzik grubu Manifest şimdi bizleri karşılıyor.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: DS Alfa Romeo Jeep, 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto, şimdi arayın 0850 259 0325.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Önümüzdeki saatler boyunca en enerjik şarkılar ve harika müzik haberlerle gününüze neşe katmaya geldik. Emniyet kemerlerinizi bağlayın, sesi biraz daha açın. Cuma coşkusu devam ediyor. Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda binlerce hayranıyla buluşan, günler öncesinden tüm biletleri tükenen konserde Bursalı müzikseverleri unutulmaz bir yaz gecesi yaşatan, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Çatı Katı, Laf-ı Güzaf, Mahşer Aşk, Sen İstanbul'sun ve Taşbaşlı olmak üzere en sevilen hit binlerce kişinin hep bir ağızdan söylediği konser boyunca Açık Hava Tiyatrosu'nu dev bir koroya dönüştüren Gökhan Türkmen radyolarınızda.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Küpe FM reklam.

Güzel bir Ağustos gününden Cuma'nın o tatlı huzuruyla hepinize merhaba. Bugün 7 Ağustos Cuma, yılın en sıcak günlerinde, haftanın yorgunluğunu geride bırakmaya hazırlandığımız yepyeni bir gün var önümüzde. Şehrin koşturmacasına biraz ara verip güzel bir müzik eşliğinde derin bir nefes almak isterseniz doğru yerdesiniz. 2004 yılında yayınlanan Beni Unut albümü dönemine kadar uzanan yıllar içinde birçok başarılı projeye birlikte imza atan, ilk düetleri neyse 2008 yılında yayınlanan Nefes albümünde yer alan Sana Değmez'de gerçekleştiren başarılı müzisyen, söz yazarı ve besteci Suat Aydoğan'la işbirliğine giderek Ta Kendisi isimli parçayı da hayranlarının beğenisine sunan Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Serdar Ortaç konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bilimle gelecek.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Aşkım.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
2: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
0: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'un batı yakasıyla Çanakkale'nin bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu bugün saat 15.30'da çerçeve yasanın görüşmeleri için toplanacak. Yasanın pazar günü genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.
0: Spor.
3: Galatasaray transferde Batrakoviç'in vites yükseltti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki yıldız adayının bonservisi için teklifini 25 milyon euroya çıkarırken transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Avrupa Futbolu'nun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini açıkladı.
0: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 70 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10664 liradan alıcı buluyordu.
0: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Çaylar koyulduysa, direksiyon başındakiler aynalarını ayarladıysa devam ediyoruz. Gününüz hafif, enerjiniz bol olsun Küpe Efendi. Sahne enerjisi seyirciyle kurduğu samimi diyaloğu ve eşsiz repertuarıyla herkesi kendine bir kez daha hayran bırakan, her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla nefes kesen, yakın zamanda duyuracağı yeni şarkısı Kalbim Senin'i İstanbul Festivali'nde seslendiren, ilk kez Harbiye sahnesinde seslendirdiği yeni şarkısıyla şimdiden dillere dolanan, yakar geçerim arada sırada, yaz yaz yaz, resim aynen öyle ve vitrin gibi şarkılarıyla Festival Park Yeni Kapı'yı büyük bir açık hava dans pistine çeviren süperstar Ajda Pekkan Küpe Efendi.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Yorgunluğunu geride bırakıp hafta sonuna göz kırptığımız o güzel gün, kahveniz hazırsa, yüzünüzde de küçük bir tebessüm varsa bugünü harika geçirmemek için hiçbir sebep yok. Hadi müziğin sesini açın ve Cuma'nın enerjisini birlikte yaşayalım. Yaz sezonuna hızlı bir dönüş yapan, arka arkaya verdiği konserlerle yazın en yoğun sahne performansına ev sahiplerinden biri olarak dikkat çeken, sahne performansının yanı sıra fit görüntüsüyle de beğeni toplayan, öte yandan kış sezonu için bir içecek firması ve bir erkek giyim markasıyla reklam filmi görüşmeleri yaptığı konuşulan Murat Dalkılıç bizlere sesleniyor.

Haftanın temposu yavaş yavaş düşerken hafta sonunun heyecanı da kendini hissettirmeye başladı. Belki iştesiniz, belki yoldasınız. Nerede olursanız olun size eşlik edecek en güzel şarkılarla buradayız. Cuma'nın keyfini birlikte çıkarıyoruz. Yayınlandığı andan itibaren dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılanan, kısa sürede dijital platformlarda da büyük ilgi görerek dikkatler üzerine çeken etkileyici melodisi ve güçlü yorumuyla öne çıkan, YouTube trendler listesinde de video klibiyle 15. sıraya yükselen, müzik dünyasının dikkat çeken genç yeteneklerinden Eli Türkoğlu'nun Canın Sağ Olsun isimli parçası şimdi radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Ardından.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Küresel sağlık raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı. Ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 35 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi öngörülüyor. İran'ın Keşm Adası yakınlarındaki patlamalar sonrası saldırı başlatması petrol ve altını alevlendirdi. Ons altın 4200 doların üzerinde tutunurken gram altın 6546 lira seviyesini test etti. Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangın ekiplerin 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
2: Spor.
3: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'la 2032 yılına kadar sözleşme yeniledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 70 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10664 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Aslında Cuma'nın en tatlı saatlerinden hepinize merhaba. Haftanın stresini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Öğle molasında olanlar, masasının başında çayını kahvesini yudumlayanlar ve yollarda olanlar, günün en keyifli saatinde Küpe FM frekansında buluştuk. Önümüzdeki saatlerde temponuzu yükseltecek, modunuzu renklendirecek harika şarkılarla buradayız. Arkanıza yaslanın, enerjinizi tazeleyin. Cuma öğleni başlıyor. Katıldığı bir programda özel hayatına ve üretim sürecine dair açıklamalarda bulunan, kalbinin kapılarını ne zaman araladığını açık yüreklilikle itiraf eden, hit şarkıların arkasındaki gizemli ilham kaynağını da ilk kez paylaşan, yaşadığı aşkın kendisini tamamen üretmeye ittiğini, müzik listelerini kasıp kavuran o şarkıların aslında büyük bir duygu patlamasının eseri olduğunu anlatan Mabel Matiz radyolarınızda.

0: seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 33 12 irmethospital.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Cuma gününün tam ortasındayız ve hafta sonu artık saatler kaldı. Küpe FM'de gün ortası neşesi devam ediyor. İşler yavaş yavaş toparlanıyor. Planlar yapılıyor. Hafta sonunun tatlı heyecanı şimdiden herkesi sarıyor. Eğer şu an direksiyon başındaysanız ya da işte biraz ritim arıyorsanız doğru adrestesiniz. En hit şarkılarla öğle saatinize enerji katmaya geldik. Sesi biraz daha açın. Cuma ritmine ayak uydurun. Müzikseverleri geçmişten bugüne duygusal bir yolculuğa çıkaracak. 9 Ekim'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dillerden düşmeyen şarkılarıyla sahnede fırtınalar estirecek Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden zamansız hitlerin sahibi Levent Yüksel'le şimdi nostalji zamanı.

0: Kulübe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
0: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar, ancak hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Yaz sezonu boyunca farklı mekanlarda ve şehirlerde konser vermeye devam edecek Rapstar Blok 3'ün Kayıp Persona isimli albümünden Sebebi Var isimli parçayla hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'un batı yakasıyla Çanakkale'nin bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu bugün saat 15.30'da çerçeve yasanın görüşmeleri için toplanacak. Yasanın pazar günü genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.
2: Spor.
3: Galatasaray transferde Batrakovic'in vites yükseltti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki yıldız adayının bonservisi için teklifini 25 milyon euroya çıkarırken transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Avrupa Futbolu'nun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 70 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10664 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

yepyeni Griffin şarkısı Haydi Kalk bugünkü açılış şarkımız oldu müzikal takınız. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzda haftanın son iş gününde haftanın son gündüz yolculuğumuz başladı. FM Pamela Gökçe'ye ortak çalışması Adresler Karıştı radyolarınızda olacak şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

Ceza ile Emrah Karaduman ortak çalışması Ateşle Barut bizlerleydi. Aşkın Nur Yengi'ye de selam çakılmış güzel bir cover çalışması. Efendim gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün Cuma, yepyeni şarkılar var. Ve bu şarkılarımızdan bir tanesi vakti zamanında aslında çok uzun yıllardır tanıdığımız, yeni şarkıları bizlerle paylaşılan, müzik dünyasının içinde çok küçükken müzisyen kimliğini kazanmış, kazandırılmaya çalışılmış şarkılarla böyle bir Justin Bieber gibi pazarlanmaya çalışılmış, böyle lanse edilmiş bir isim vardı, hatırlarsınız, bilirsiniz diye düşünüyorum çoğunuz. Alper Erözer'den bahsediyorum. İşte Türkiye'nin Justin Bieber'ı gibi sürekli reklamları yapılan, işte karşımıza çıkan YouTube'da videoları, tip olarak da benziyordu. Çok çok küçük bir çocukken zaten ilk şarkısını paylaşmıştım. Ve açıkçası şimdiye kadar çok dikkatimi çeken bir şarkısı olmamıştı. Çok büyük bir patlama yaptı da diyemeyiz zannediyorum ki. Ama ilk defa ben sevgili Alper Özer'in bir şarkısını çok çok beğendim. Gerçekten bu sefer farklı olmuş diye düşünüyorum. Belki de beklediği patlamayı bu şarkıyla yapacak. Bir Ara isimli güzel bir şarkı paylaştı bugün bizlerle. Bir ortak çalışma, bir düet. Katya Ornella kendisine bu şarkıda eşlik etti. İşte yepyeni şarkısıyla Alper Özer. Küpe FM'de sizlerle Bir Ara gündüz yolculuğumuzda. Bir sor da aklındasın hala. İçtikçe bugünler işsizleştik sanma. Nasıl?

0: Kulübü FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Kamu sistem bir.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
6: Boyun, thank you, we have next up.

Ağustos ayı astronomi açısından önemli bir ay arkadaşlar. Öyle bir gün var ki Ağustos ayında, o gün 3 önemli gökyüzü olayı aynı anda yaşanacak. Yani aynı gün içerisinde, daha doğrusu 3 önemli gökyüzü olayı yaşanacak. Neymiş bunlar? Hangi gökyüzü olayları? Şöyle bir bakalım. Birincisi, tam güneş tutulması gerçekleşecek arkadaşlar. Maalesef Türkiye'den tam faz görülemeyecek. Tutulma Kuzey Avrupa, İzlanda, Grönland ve Rusya'nın kuzeyinden izlenebilecek tam olarak. Perseid meteor yağmuru. Her yılın bu tarihlerinde yaklaşık olarak Perseid meteor yağmuru gerçekleşiyor. 12-13 Ağustos tarihlerinde zirve yapacak. En fazla yıldız kaymasına şahit olabileceğimiz tarihler bu tarihler yani. 12-13 Ağustos akşamları, geceleri. Yeni ay sayesinde gökyüzü daha karanlık olacak ve saatte 50 ila 100 meteor görülebilecekmiş. Aynı günün sabahında ise Merkür, Jüpiter, Mars, Satürn, Uranüs ve Neptün aynı zaman diliminde gözlemlenebilecek. İlk 4 gezegen çıplak gözle, yani Merkür, Jüpiter, Mars, Satürn, Uranüs ve Neptün ise dürbün veya teleskopla görülebilecekmiş. Türkiye'deki gökyüzü meraklıları için asıl fırsat Perseidler ve gezegen dizilimi olacak. Buradan astronomi meraklılarına duyurulur.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Kamu sistem bir yapsam mı?
4: Koşun ağabey.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
5: Four years, thanks coming up next up.

bataryaları çıkartılabilen eski model telefonlarımızı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir telefon kullandınız mı? Muhtemelen birçoğunuz kullanmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi düşününce çok ilginç geliyor. Hatırlayın, bataryalar bazen işte ömrünü yitirirdi. Çıkarırdık, yeni batarya alırdık. Yedek bataryamız olurdu. Bataryasını, pilini, telefonun pilini çıkarırdık ve böyle şarj etmeye yarayan bir alet vardı. O aletin üzerine takardık, onu da prize takardık. Böyle yedek bataryaları şarj ederdik. Böyle teknolojiler kullanıyorduk yani zamanında. Şimdi buna benzer bir durum tekrar hayatımıza girebilirmiş arkadaşlar. Daha doğrusu şu anda, şimdilik yani daha doğrusu sadece Avrupa Birliği ülkelerinde. Telefonlarda değiştirilebilir batarya dönemi başlayacakmış 2027 yılında tekrar Avrupa Birliği ülkelerinde. Şubat 2027'den itibaren telefon ve tabletlerde bataryanın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi gerekecekmiş. Böyle bir şart getiriliyormuş. Bakalım nasıl olacak? İlginç. Ancak bu arada eski telefonlardaki gibi kapağın elle açılması şart olmayacakmış. Standart araçlarla, işte tornavida gibi sökülebilen bataryalar da yeterli sayılacakmış. Bu düzenlemenin amacı da şuymuş: cihazların ömrünü uzatmak ve elektronik atığı azaltmak. Bataryalardaki ham maddelerin geri kazanımını kolaylaştırmak amacıyla tekrar bu teknolojiye geri dönüş yapılması talep edilecekmiş telefon firmalarından. Küpe FM, burası Gündüz Yolculuğumuza devam ediyoruz Özlem Tekin'le beraber.

Yazık, daha gerçek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel Sağlık Raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı. Ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereyi yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren 1 lira 43 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması imzalanacak. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Yeni Parti cephesinden gelen açıklamaya göre CHP bünyesindeki belediye başkanlarının istifa süreci hız kazanırken istifa eden başkan sayısının yakın zamanda daha da artacağı öngörülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre 28 il genelinde CHP'li belediye başkanı kalmadığı bilgisi paylaşıldı. Bulgaristan'da Euro'ya geçiş sürecinin önemli aşamalarından biri daha tamamlanıyor. Ülkede yarından itibaren ürün ve hizmet fiyatlarının hem leva hem de Euro ile gösterilmesi zorunluluğu sona erecek. Etiketlerde tek para birimi olarak Euro kullanılacak.
2: Spor.
3: Alexander Sørloth'la yollarını ayırmak isteyen Atletico Madrid'in Norveçli oyuncu için 40 milyon euro istediği öne sürüldü. Sørloth'un ise ayrılığa sıcak baktığı ancak yalnızca oldukça yüksek maaş içeren kazançlı bir sözleşme karşılığında Türkiye'de forma giymeye açık olduğu ifade edildi. Manchester United milli file bekçisi Altay Bayındır'ın Celta Vigo'ya kiralandığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 70 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10664 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Bu haftanın en iddialı şarkılarından bir tanesi Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a ortak çalışması, 3 önemli müzik insanı. Bir trio diyebiliriz bu şarkıya. Çıktı Yangınlar bizlerle buluştu. Haftalardır merakla beklediğimiz bir şarkıydı. Bugün itibariyle sosyal medyada bakıyorum bu şarkının yorumlarına. Çok ilginç bir durum söz konusu. Bir, yerlere göklere sığdıramayanlar var. Acayip olmuş, Türk pop müziğini kurtarmaya gelmiş Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a. Bir de yerden yere vuranlar var, yani böyle şarkı olmaz olsun diye nasıl bir şarkıyla çıkmış Ayşe Hatun Önal. Uzun yıllardır yoktu, keşke olmasaydı, olmamaya devam etseydi gibi yorumlar da yapılmış. Yani iki uçta yorumlar var çok yoğun bir şekilde, çok ilginç bir şekilde. Yani bir yere göre sığdıramayanlar, bir de yerden yere vuranlar. Bence fena olmamış, yolları açık olsun diyelim ve Mert Demir'le devam edelim gündüz yolculuğumuza. Hazırım inan kaybolmaya. Şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
7: Küpe FM.
8: Estamos estampilla, estamos.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
9: Boy, in fact, coming up next up.

Harika bir yorumdu. Göksel ve Gazapizm düeti Sen Orada Yoksun bizlerle buluştuk. Gazapizm eşlik etti bu sefer sevgili Göksel'e. Şöyle bir yapay zeka haberimiz var. OpenAI gelecek haftadan itibaren ChatGPT Free ve Go hesaplarından metin sohbeti limitini kaldıracakmış arkadaşlar. Kullanıcılar yalnızca metin içeren sohbetlerde sınırsız olarak mesajlaşabilecekmiş. Dosya ve görsel yükleme, görsel oluşturma ve ses moduysa ayrı kullanım limitlerine tabi olacakmış. Free ve Go'nun varsayılan modeli ChatGPT 5.6 Luna olacak ve yeni bir Think seçeneği sunulacakmış. Plus ve Pro kullanıcılarına ise modelin ne kadar süre düşünmesini belirleyebilecekleri yeni bir kaydırıcı geliyormuş. Güncellenen ChatGPT 5.6 Sol'un da daha odaklı ve soruya göre ayarlanan yanıtlar vermesi hedefleniyormuş. Yapay zeka kullanıcılarına, ChatGPT kullanıcılarına duyurmuş olalım.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Tamam sistem bir yapalım. Tamam.

Rain Man bu sene, bu yaz gerçekten çok aktif, çok faal, çok çalışkan bir sürü şarkı çıkardı. Kısa aralıklarla üstelik. Tarkan'dan aldığı Sen Var Ya, sonrasında İnsafsız ve şimdi de bugün bizlerle buluşan Gözlerini Kör isimli şarkısı var. Az önce onu dinledik gündüz yolculuğumuzda. Küpe FM'desiniz, programımıza Elif Kaya ile devam edeceğiz. Şarkısı, son teklisi, Vallahi Severim.

0: Küpe FM reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
1: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yepyeni boy bendimiz Crush radyolarınızdaydı. Bilmiyorum doğru mu ama sosyal medyada şöyle şeyler görüyorum. İşte bazı zincir marketlerde Crush'ın diş fırçaları satılıyormuş. İşte Crush markalı, yani Crush markalı değil de başka bir markadır da o. İşte Crush temalı ama Crush'ın işte logosu var. Crush üyelerinin fotoğrafları falan var böyle. Diş fırçaları, bir de yastıklar promosyon olarak mı artık nasıl bilmiyorum. İnanılmaz bir lansman, yani bir reklam stratejisi. Crush çok hızlı başladı kariyerine. Yolları açık olsun diyelim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz efendim şimdi, ama 988 bizlerle olacak son teklisiyle.

Teşekkürlerimi Simge ve Ozan Bayraş'a, Salih Bademci ile devam edeceğiz. Yürü Yağ Kulum diyecek tanıdık bir şarkı yepyeni haliyle bizlerle buluşacak ama onun öncesinde bir teknoloji haberi paylaşayım sizlerle. AMD yapay zeka modelini doğrudan çipin silikonuna işleyen Talos firmasını satın alıyormuş. AMD diyelim daha doğrusu. Talos'un teknolojisi model verilerini sürekli bellekten çekmek yerine çip üzerinde hazır tutarak yapay zeka yanıtlarını çok daha hızlı ve enerji verimli üretmeyi hedefliyormuş. Yapay zeka teknolojileri adına gerçekten de çok büyük bir ilerleme olarak, gelişme olarak kabul ediliyor.

0: Süper FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Küp FM'de haftanın son gündüz yolculuğunu burada geride bırakıyoruz. Nalan'la bugünkü programımızı noktalayacağız. Herkese şimdiden keyifli bir hafta sonu tatili diliyorum değerli dinleyiciler. Yarın sabah saat 9 itibariyle sinema dünyasının nabzını tutacağımız film arasında sizlerle buluşacağız bir kez daha ve aynı zamanda aynı programı tekrarıyla pazar akşamı saat 18'de yine Küp FM'de buluşacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'un batı yakasıyla Çanakkale'nin bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu bugün saat 15.30'da çerçeve yasanın görüşmeleri için toplanacak. Yasanın pazar günü genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.
2: Spor.
3: Galatasaray transferde Batrakoviç'in vites yükseltti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki yıldız adayının bonservisi için teklifini 25 milyon euroya çıkarırken transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 70 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10664 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler. 7 Ağustos Cuma gününde müzik keyfinde birlikteyiz. 7 Ağustos'ta doğan Murat Dalkılıç'la başlayacağız. Bugün doğan herkes için Murat Dalkılıç söylesin.

0: Küpe FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
8: Küpe FM.
9: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Karpuz Festivali bugün başladı. Festivalin ilk gününde Türk müziğinin başladı. Festivalin ilk gününde Türk müziğinin güçlü isimlerinden Mahsun Kırmızıgül sahne alacak. Festivalin ikinci ve

son gününde ise sevilen sanatçı Derya Ulu sahne alacak. Festival programında ayrıca sahil etkinlikleri, spor turnuvaları, çocuk aktiviteleri ve çeşitli gösteriler de yer alıyor.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.
4: Bugün en güzel yaşın, düşün taşın, benle evlenir misin?

şarkıcı Ayşe Hatun Önal yeni şarkısı çıktı Yangınlarla. Müzisyen Mert Çodur ve prodüktör Ozan Bayraşay'la işbirliği yaptı. Şarkının sözleri Mert Çodur tarafından yazılırken bestesi Mert Çodur ve Ozan Bayraşay'ın imzasını

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Kale'de 63. Uluslararası Troya Festivali bu sene 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival kapsamında Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Zakkum 11 Ağustos'ta, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ise 12 Ağustos'ta festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel sağlık raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı. Ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren 1 lira 43 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması imzalanacak. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Yeni Parti cephesinden gelen açıklamaya göre CHP bünyesindeki belediye başkanlarının istifa süreci hız kazanırken istifa eden başkan sayısının yakın zamanda daha da artacağı öngörülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre 28 il genelinde CHP'li belediye başkanı kalmadığı bilgisi paylaşıldı. Bulgaristan'da Euro'ya geçiş sürecinin önemli aşamalarından biri daha tamamlanıyor. Ülkede yarından itibaren ürün ve hizmet fiyatlarının hem leva hem de Euro ile gösterilmesi zorunluluğu sona erecek. Etiketlerde tek para birimi olarak Euro kullanılacak.
2: Spor.
3: Alexander Sørloth'la yollarını ayırmak isteyen Atletico Madrid'in Norveçli oyuncu için 40 milyon euro istediği öne sürüldü. Sørloth'un ise ayrılığa sıcak baktığı ancak yalnızca oldukça yüksek maaş içeren kazançlı bir sözleşme karşılığında Türkiye'de forma giymeye açık olduğu ifade edildi. Manchester United milli file bekçisi Altay Bayındır'ın Celta Vigo'ya kiralandığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 70 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10664 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: uzaklardan bak.
1: Türk pop müziğinin özgün kalemlerinden Nil Kara İbrahimgil yeni teklisi İstanbul Sen Benden Misin'le dinleyicilerle buluştu. İstanbul'la kurduğu yıllara yayılan bağı samimi ve şiirsel bir dille anlatan şarkı, sanatçının şehre yazdığı en kişisel eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535-574-1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Deha Bilimler yeni şarkısı Aşksız Prens'le dinleyicilerle buluştu. Söz ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan şarkının düzenlemesini usta müzisyen Ercan Bakalımlıoğlu yaptı.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
7: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
8: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
9: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
10: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde.
11: Şamama'da küçük hanım Şamama.
10: Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

Pınarhisar Belediyesi ile Poyralı Köyü Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenecek 1. Poyralı Pekmez Dokuma ve Kültür Festivali 16 Ağustos'ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında halı dokuma gösterileri, pekmez tanıtımı ve tadımı, yöresel ürün standlarıyla çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Akşam programlarında ise Retrobüs ve Gece Yolcuları festival sahnesinde konser verecek.

0: FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
8: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

Küpe FM'de müzik keyfinde 2 saatimizi paylaştık. Bugün Gökhan Türkmen'le veda ediyoruz. Güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Müzikle müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM. Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlayın. Başlar.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi nitelikteki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı. Anlaşmaya göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı diğer iki ülkeye de yapılmış sayılacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren 1 lira 43 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu bugün saat 15.30'da çerçeve yasanın görüşmeleri için toplanacak. Yasanın pazar günü genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi.
3: Spor.
2: Galatasaray transferde Batrakovic'in vites yükseltti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki yıldız adayının bonservisi için teklifini 25 milyon euroya çıkarırken transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Real Madrid Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'la 2032 yılına kadar sözleşme yeniledi.
3: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 70 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10664 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. 7 Ağustos 2026 Cuma günündeyiz. Hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali, sizlerleyim. Nazan Öncel'le başlayacağız. Tamam aşkım diyor yeni yorumunda Nazan Öncel bize. Herkese güzel bir yaz akşamı, şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Kulağınız bizimle olsun. Hafta sonuna sizi bu harika şarkılarla hazırlıyoruz Küpe FM'de.

0: şarkın.
1: Küpe FM reklam.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
5: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
9: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
10: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Süper FM'de Teoman, serseri adını verdiği çalışmasını bu kez APO'nun söylemesini de kabul etti ve APO'nun sesinden serseriyi şimdi Süper FM'de dinleme zamanı geldi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel sağlık raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı. Ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi nitelikteki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı. Anlaşmaya göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı diğer iki ülkeye de yapılmış sayılacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren 1 lira 43 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu bugün saat 15.30'da çerçeve yasanın görüşmeleri için toplanacak. Yasanın pazar günü genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi.
2: Spor.
3: Galatasaray transferde Batrakovic'in vites yükseltti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki yıldız adayının bonservisi için teklifini 25 milyon euroya çıkarırken transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Real Madrid Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'la 2032 yılına kadar sözleşme yeniledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 70 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10664 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Metropol FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Güleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

elime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Alep FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 54 21.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüneburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Herkese keyifli akşamlar. Sezen Aksu ve Tarkan bir arada söyleyecek şimdi. Ceylan radyonuzda. Artık noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Harika bir cuma akşamı ve güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle bizimle kalın Küpe FM'de. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte hafta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık güzel bir cuma akşamı olacağını temenni ediyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi burada sizlere en iyilere eşlik etmek üzere hazırım ve büyük bir keyifle de programı başlatıyorum. O zaman hafta sonuna bir kez daha merhaba diyelim.

son albümü Kayıp Persona ile bir dijital platformda ilk 50 şarkıya girmiş Blok 3. Ama ilk 50 şarkıya bütün şarkılarıyla girmiş. Yine inanılmaz bir başarı gerçekten. Son yılların müzik dünyasına kattığı en başarılı isimlerden bir tanesi olmayı sürdürüyor. Ama ben hangi şarkısını seviyorum biliyorsunuz ki Kusura Bakmayın seviyorum. O yüzden Kusura Bakmayın yeni albümden değil ama Kusura Bakmasıyla devam ediyoruz Blok 3'ün.

0: Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
3: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

Hande Yener var sırada, benden bir tane daha yok diyecek. Alaçatı sahnesinde tarzıyla dikkat çekti demişler. Hande Yener'in bu sene tarzı genelde toplama bir tarz. Yani evden böyle birkaç bir şeyi toplayıp karıştırıp harmanlayarak bir kokteyl yapıyor. Birbiriyle tamamen farklı olan parçaları birleştiriyor. Ama yine de kendine göre bir tarz sağlıyor. Sonuçta bunu yapan başka bir kimse yok. O yüzden de Hande Yener benden bir tane daha yok.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nuru Allah Baldöktü sitesinde, ikinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küp FM reklam.
3: Tüm zamanların en iyileri Küp FM'de.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Sefo var sırada, yine seni severdim diyecek. Efendim bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Ben de Instagram'da Küpe FM'i takip ederdim diyorum. Neden? Çünkü ülkenizin, bölgenizin gündemi, bizler, programlar, radyonuz, konuklar derken her şey ama her şey Küpe FM'in Instagram sayfasında var diyebiliriz. Bir de bir yandan www.kupefm.com.tr'den tüm akıllı cihazlarınızdan da bizleri tek bir tıkla dinleyebilirsiniz dedikten sonra söz tabii ki her zamanki gibi müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel sağlık raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Kıyamam dinleyelim mi? Her yerde çalıyor bu ara. Sibelcan ve APO'dan. Japonya'da da kediler evlat edinme belgelerini patileriyle imzalıyormuş. Ben de onlara kıyamıyorum, o patilere. Gerçekten çok harikalar. Hele sokaklarda tek başlarına falan yaşamaya çalışıyorlar ya. Özellikle sıcak günlerde de bir kap su, bir kap yemek. Elimizden geliyorsa, imkanımız varsa yapalım. Her ne kadar bazen yok edilmeye çalışıldıklarını düşünsem de ki çoğu zaman böyle şeylerle karşılaşıyor olsak da biz yaşatmaya devam edelim Söz Müzik'te.

İrem Derici ile durum çok acile devam edeceğiz şimdi. Bu arada Güney Koreli Z kuşağı fatura ödemeden dopamin salgılatan sahte alışveriş sitelerini yoğun bir şekilde kullanmaya başlamış. Biz de mi yapsak acaba? Mesela bizde öyle sahte alışveriş sitesi yok. Sonuca gidemiyoruz ama alışveriş sepetimizi de bazen aylarca dolu bir şekilde tutabiliyoruz. Ama tabii bize dopamin salgılanmıyor. Sahte site olmadığı için alışveriş yapamıyoruz. Burada alışverişi de yapmış gibi oluyorlar. Dopamin o zaman salgılanıyor tabii mantık olarak. Allah Allah, daha neler göreceğiz. İrem Derici ve durum çok acil.

0: Küpe FM reklam.
1: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Umur Doma ve Hande Ünsal var sırada Gerle. Bu arada Antalya'ya konser turnesine devam ediyordu Hande Ünsal geçtiğimiz hafta. Ve Manifest'in çok konuşulan şarkısı Hileli'yi o da seslendirdi. Ve şarkının sosyal medyada viral olan dans performansıyla da dikkat çekmiş. Bakın sonuç olarak Manifest kendinden konuşturuyor mu? Konuşturuyor. Her daim olay mı? Olay. Şarkısı söyleniyor mu? Söyleniyor. Daha diyecek bir şey yok. Ve işte Gerle devam ediyor program.

0: Küpe FM reklam.
1: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Yeni biriyle Zeki Argun'la ve Simge ile devam edeceğiz. Zeki Arkun yanlış olmasın bu arada. Bir de her şeyi kafasına takan insanlar daha zeki diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Bence de çok mantıklı. Çünkü her şeyi kafasına takanlar bir heyecan yarattı bende. Bende var biraz böyle özellikler. Onları sürekli düşünüyor, beyninde sürekli kuruyor ve beynini sürekli çalıştırıyormuş. Ay neyse, bir tane özelliğimizin altından, bir tane huyumuzun altından iyi bir şey çıktı. Ve işte yeni biri Zeki Arkun ve Simge.

Bengü sebebi sensin diyecek şimdi. Ben de akıl sağlığınızı korumanız gereken 8 şeyden bahsedeceğim. Geçtiğimiz dakikalarda her şeyi kafasına takanlardan bahsetmiştim çünkü. Bakın bunları düşünmeyeceksiniz. Herkesin görüşünden, kariyerinizden, işinizden, ilişkinizden, güçlü görünmenizden, akıl sağlığınız bunlardan daha önemli diyorlar. Ailenizin isteklerinden, beğenilerden ve takipçilerinizden insanları memnun etmekten. Ama herkes bir takipçi kasma derdinde, herkes sosyal medyada iş yapma derdinde, o da ayrı bir konu. Artık sanki sadece orada para kazanılıyormuş gibi. Tamam, bir şeyler kazanılıyor ama herkes de kazanamıyor. Evet ya, çok acayip bir dönemdeyiz. Herkese Allah kolaylık versin diyorum. Sözümüzü bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel Sağlık Raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı. Ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yarın tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Alp FM reklam.
1: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel Sağlık Raporu. Genç ölümleri artıyor. Birçok ülkeyi kapsayan yeni bir rapora göre dünyada ölüm oranları düşüyor ama gençler arasında ölüm oranları artıyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken gençler ve genç yetişkinler arasında ölümlerin arttığı bildirildi. Küresel hastalık yükünün korkutan verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre 1950'den bu yana yaşa göre sınıflandırılan ölüm oranı %67 azaldı ancak 2011-2023 yılları arasında 20-39 yaş arası genç yetişkinler arasında ölüm oranı özellikle Kuzey Amerika'da intihar, aşırı doz ve alkol kullanımı nedeniyle arttı. Aynı dönemde Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 5-19 yaş grubunda da ölüm oranı yükseldi. Öte yandan 0-5 yaş arası ölümler beslenme, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlenmesiyle azaldı. Rapora göre dünya genelindeki ölümlerin önemli bölümü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. En yaygın ölüm nedenleri iskemik kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, Alzheimer ve HIV/AIDS kaynaklı ölümler son 30 yılda artış gösterdi. Anksiyete bozukluklarında %63, depresyon vakalarında ise %26 artış görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

Ayşe Hatun Önal yeni şarkısı Çıktı Yangınları müzikseverleriyle buluşturdu. Bu kez Mert Çulur ve Ozan Bayraş ile bir araya gelen sanatçı enerjisi yüksek ve akılda kalan bir şarkıyla karşınızda. Klibi de şarkının havasını tamamlayan sade ama şık bir şekilde hazırlanmış. Vallahi ben çok beğendim.

Hande İner bu kez bir şarkısıyla değil, yıllardır hafızalara kazınan sahne kostümleriyle gündemde. Sanatçının ikonik kıyafet ve aksesuarları Amsterdam'da özel bir sergide ziyaretçileriyle buluştu. Bu projeyle moda ve tasarım tutkusunu ilham veren bir deneyime dönüştürmek istediğini söylüyor. Bence kariyerinin iz bırakan dönemlerini farklı bir şekilde yaşatması oldukça güzel bir fikir.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Şüphe FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam eden arkadaşlarıma bol bol sabırlar, kolaylıklar diliyorum. Evde dinlenenler ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Mustafa Sandal'ın yeni şarkısı Geliversen dinleyicileriyle buluştu. Bence özellikle Mustafa Sandal sevenlerin listesine hızlıca eklenecek bir çalışma olmuş.

Rayman'in yeni şarkısı Gözlerin Mi Kör? Dijital platformlarda yerini aldı bile. Bence bu şarkı, hani de böyle gece yolculuklarına çıkarız ya, sakin olur, şarkı dinlemek isteriz. Bence o şarkılardan biri olmaya aday.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel cuma akşamında, hatta hafta sonunu birlikte adım attığımız bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için size teşekkür ederim. Umarım hafta sonunuz da en az bu akşam kadar keyifli geçer. Bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, kendinize çok iyi bakın. Harika bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.